Franz Josef Haydn'ın La Passione alt başlıklı Fa minör 49. senfonisini Adam Fischer yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 9 Kasım 2024 tarihli konser kaydından seçtiğimiz diğer eser Gustav Mahler'in Do diez minör 5. senfonisi.

Gustav Mahler'in 5. senfonisini Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın 9 Kasım 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Johann Sebastian Bach'ın Ork için bir ilahi üzerine bestelediği ve Görg Kurtag'ın 4 el piyano için düzenlediği koralle devam ediyor.

Alastair Bitson ve Yan Selim Abdelmuğla, Görk Kurtag'ın dört el piyano için düzenlediği Johann Sebastian Bach'a ait bir koral seslendirdiler. Gustav Mahler'in Bir Yolcunun Şarkıları adlı serisi var sırada. Arnold Schönberg düzenlemesiyle dinliyoruz.

Düzenlemesi Arnold Schönberg'e ait Gustav Mahler'in Bir Yolcunun Şarkıları başlıklı serisini dinledik. Programımızın bu bölümünü Haydn'ın Fa diyez minör 45. senfonisinden finale bölümüyle noktalıyoruz. Danimarka Radyo Senfoniyet'te seslendiriyor.

Franz Josef Haydn'ın Fa diyez minör 45. senfonisinden finale bölümünü Adam Fischer yönetimindeki Danimarka Radyo Senfoniyet'te seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Karl Maria von Weber'in 15 yaşında kaleme aldığı Peter Schmoll ve Komşuları adlı operasının uvertürüne ve Ambroise Thomas'ın 1866 yılına ait Mignon operasından bir tenor aryasına da yer veriyoruz. Bu son bölüme kendisi şiddetle reddetse de ilk empresyonist besteci olarak nitelendirilen Claude Debussy ile başlıyoruz. Bestecinin solo piyano için 12 etüt serisini 1968 doğumlu Sırp piyanist Alexander Matsar seslendiriyor.

Claude Debussy'nin solo piyano için 12 etüdünü piyanist Alexander Matsar'ın yorumuyla dinledik. Antonio Vivaldi'nin erken dönem eserlerinden 208 katalog numaralı Grosso Mogul alt başlıklı Re majör keman konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Elsbeth Wolfisch.

Antonio Vivaldi'nin 208 katalog numaralı Grosso Mogul alt başlıklı re majör keman konçertosunu solist Elizabeth Wolfish ve Avustralya Brandenburg Orkestrası'ndan dinlediniz. Carl Joachim Andersen'in flüt ve piyano için Opus 9 Deniz Kenarında adlı eseri var sırada.

Carl Joachim Andersen'in Deniz Kenarında adlı eserini flütte Andrea Colle ve piyanoda Alexander Beschoten'den dinlediniz. Carl Maria von Weber'in 15 yaşında kaleme aldığı Peter Schmoll ve Komşuları adlı operasının uvertürüyle devam ediyoruz.

Karl Maria von Weber'in Peter Schmoll ve Komşuları adlı operasının uvertürünü Anthony Rosmarba yönetimindeki Hollanda Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Rönesans döneminin ünlü madrigal bestecisi Benedetto Pallavicino'nun 5 parti koro için yazdığı şarkısı var sırada.

Cantus Köln Vokal Topluluğu Benedetto Pallavicino'ya ait 1600 tarihli bir madrigal seslendirdi. Frédéric Chopin'le devam ediyoruz. Bestecinin 1842 yılında kaleme aldığı Opus 54 Mi Majör 4 numaralı Scherzosunu piyanist Simon Trpceski seslendiriyor.

Klasik dönem bestecilerinden Josef Mislivetsek'e ait 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Hollanda Oda Orkestrası seslendirdi. Ambroise Thomas'ın 1866 yılında kaleme aldığı Minyon Operası'ndan bir tenor aryasıyla devam ediyoruz. Benjamin Butterfield yorumluyor.

Tenor Benjamin Butterfield, Kanada Opera Orkestrası eşliğinde Ambroise Thomas'ın 1866 tarihli Mignon Operası'ndan bir arya seslendirdi. Programımız Georg Philipp Telemann'ın Oda Müziği Eserleri dizisinde yer alan Perşembe başlıklı parçayla sona eriyor.

0: Müzik tarihinin en üretken bestecilerinden biri olan Georg Philipp Telemann'ın Oda Müziği Eserleri dizisinden Perşembe başlıklı parçayı dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadadaysa fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren Büyük Fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi en sosyal hesabından paylaştığı mesajda şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Genel Merkez'e gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Spor. A Milli Futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskiyelaş ise antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte'de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'le

0: Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevresi, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Renklerin içinden.
1: Günaydın değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri, Renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat. Yaklaşık bir saat boyunca müziğin farklı renkleriyle sizinleyim. Ali Akaçcan'ın Kavalname albümünden bir çalışma. Kavalı Eren Erdoğan çalıyor bu albümde. Andantino gelecek önce, sonra Ari Alicihan, Atina Edirne isimli parçasında başlıkta ismi geçen bu şehirler arasında kültürel, müzikal bir yolculuğa çıkaracak bizi.

Önce Andantino Ali Akatça'dan geldi, ardından da Ari Alicyan Atina Edirne isimli parçasıyla bizi bu şehirler arasında bir yolculuğa çıkardı ki daha önce bu şehirler arasında yolculuk eden, sonra da bu parçayı dinleyenler aynı yolculuğun duygusunu bir kez daha hissettiklerini ifade ettiler. Halbuki Ari Alicyan bu parçayı bestelediğinde ne Atina'ya ne Edirne'ye gitmişti. Sonradan gitmiş midir bilmiyorum ama bu coğrafyaların ruhunu hissedebileceğini düşündü. İstanbul doğumlu müzisyenin bu çalışmayı oluşturmasında uzun yıllar Yunan müziğini icra eden müzisyenlerle çalışmasında büyük katkısı oldu tabii. Ayyuka'yla devam ediyoruz. Bu parçada gruba saksafonuyla Orlando Julius eşlik etmişti. Sömestr.

Ayyuka'nın bol doğaçlamalı, farklı tarzlara yayılan albümüne ismini veren çalışmayı dinledik. Sömestr, onlara saksafonuyla Orlando Julius'ın eşlik ettiği bir parça. Bazı Jethro Tull parçaları radyonuzda olacak. İngiliz grubun 5. albümü, 1972 tarihli Thick as a Brick, aslında kesintisiz, uzun bir parçadır. Konsept albümü türünün bir parodisi olarak tasarlanmıştır. O yüzden belki parçalara ayırmamak da gerekir ama bir filmin sahneleri gibi de düşünebiliriz bunları. 2012'de albümün 40. yıl dönümünde Steven Wilson miksajıyla kayıtlar yeniden yayımlandı. Bu 40. yıl baskısının indirilebilir versiyonundaysa eser 8 parçaya bölündü. Burada ilk parça, yani eserin ilk 5 dakikalık bölümü, Really Don't Mind, See There Are Sons Born ismini alır.

Thick as a Brick, Jethro Tull 3 Mart 1972'de yayımlıyor 5. stüdyo albümünü. Bir plağın iki yüzüne bölünmüş kesintisiz bir müzik parçasıdır aslında ve konsept albüm türünün bir parodisi biçiminde karşımıza çıkar. Orijinal ambalajı 12 sayfalık bir gazete formunda tasarlanmıştır. 8 yaşındaki hayali karakter, bir dahi, Gerald Bostock'ın epik şiirinin müzikal uyarlaması olarak sunulur ki sözler Ian Anderson tarafından yazılmıştır. İlk 5 dakikalık bölümünü dinledik eserin. İki Jethro Tull parçası daha dinleyeceğiz bu bölümde. Önce daha geriye, 1970'e gidiyoruz. Grubun blues etkilerinden yavaş yavaş sıyrılıp folk'a yöneldiği yoldan devam ediyor The Witch's Promise. Bunun ardından 1977'ye kadar geleceğiz ve grubun ortaçağ temalı klasiklerinden biri Jack in the Green radyonuzda olacak.

Songs from the Wood, 10. Jethro Tull albümü 1977 başlarında yayımlanıyor. Ian Anderson bu albümdeki tüm parçaları yazdı. Biraz önce dinlediğimiz Jack in the Green'deki tüm enstrümanları da yine o çaldı. Progresif ritmi ve güçlü finaliyle bir parçada Casque d'Or imzası var. Fransız müzisyen Alexander Longo'nun sahne adı. Casque d'Or film müziği yapmak için teklif alıyor ve bunun için çok mutlu oluyor. Çünkü hayali ve bunun üzerinde epeyce çalışıyor. Filmin yönetmeni ve ekibinin karşısına çeşitli ruh hallerini yansıtan parçalarla çıkıyor. Özellikle de elinde o zaman söz içermeyen The Crossing var. Çok tekrarlı çünkü parçanın bir tür transa geçiren nitelikte olmasını istiyor. Sonunda o film projesi gerçekleşmiyor ama bu sayede ortaya çıkan çalışmalar da ona kalıyor. İşte bunlardan biri The Crossing. Parça üzerinde tekrar çalıştı Casque d'Or. Uzun bir crescendo yaratmak istemişti. Piyanoda savrulan notalarla başlayacak bu piyano, zeminde uzun süre parçayı taşıyacak, sonra onu bırakacak ve parça bir doruğa ilerleyip orada bitecek. Müzisyene trompet ve kornette Médéric Collignon, vokallerde Stuart A. Staples'a eşlik etti.

Cascadoh bu parçanın vokalleri için önce James Blake'i düşünüyor ama sonra bunun bir pazarlama taktiği gibi anlaşılacağından çekinerek doğru zaman olmadığına kanaat getiriyor. Aklına daha önce dinlediği Tindersticks geliyor. Gerçekten çok sevdiği, çok zarif bulduğu bir grup. Menajeri de grubun vokalisti Stuart Staples'ı tanıyor. Cascadoh vokaliste The Crossing'in bir demosunu gönderiyor. Staples da çok beğeniyor kaydı. Cascadoh ve Tindersticks ekibi sonra bir festivalde bir araya geliyor. Daha uzun zaman geçirme şansları oluyor. Cascadoh, Staples'ın üzerinde garip bir etki bıraktığını söyler. Cascadoh, kullandığı bu takma addaki gibi Fransızca'da dublör anlamına gelir. Yaralanma riski içeren veya belirli fiziksel beceriler, kimi zaman pilotluk becerileri gerektiren bir sahnenin çekimi sırasında bir oyuncunun yerini alan sanatçılar. İşte Fransız müzisyen Alexandre Longo da sahne

kişiliğinde çocukken sahip olduğu bir motorcu aksiyon figüründen esinlenerek kırmızı bir yıldızla süslenmiş beyaz bir kaskı olan bir motorcu kıyafeti giyer. Yüzü de genellikle Meksikalı güreşçilerin yaygın olarak kullandığı maskelerden birinin, bir luchador maskesinin altında gizlenir. İşte Cascador, Staples'ın üzerinde garip bir etki bıraktığını söylerken, ne de olsa onun da bıyığı var der. Yani benim maskem varsa onun da bıyığı var, üzerimde bir etkisinin olması normal demeye getirir. Hatta belki ben de bıyık için maskeden vazgeçerim der. İkisi sonunda o festivalde karşılaşıp uzun zaman geçiriyor. Cascador, Stewart'ın sadeliğini, geçmişini, saygısını çok takdir ediyor. Beraber çalışmayı da çok istiyor ama programları sebebiyle bu parça üzerinde yan yana gelip çalışamıyorlar. Öyle olunca Stewart A. Staples kendi bölümünü evde kaydediyor. Bir düzenlemeyle parçaya ekleniyor bu bölüm. Yine trompet ve kornette Médéric Collignon sesleriyle bu parça The Crossing son halini alıyor. Bert Penn'le devam ediyoruz. İngiliz ikili Mike Bert ve Dave Penn. Bu iki müzisyenin soyadlarının birleşimiyle oluşmuş bir isim. Bert Penn, önce tekrarlarıyla akılda kalan, heyecan veren The Bridge onlardan gelecek. Ardından da Soul Savers çalışması Longest Day radyonuzda olacak.

Rich Machin ve Ian Glover'dan oluşan bir ekip Soul Savers, elektronika ikilisinin dördüncü stüdyo albümü 2012 tarihli The Light The Dead Sea albümünde yer alıyor The Longest Day. Bu albümde Depeche Mode'dan Dave Gahan konuk vokalist olarak yer aldı ve söz içeren tüm parçalarda şarkı söyledi, sözleri yazdı. Bu parça için de önce yaylı ağırlıklı bir düzenleme düşünüyorlar ama sonra stüdyodayken Neil Young tarzı gitarlar ve daha güçlü davullarla Longest Day son şeklini alıyor. Düşük ve yüksek sesli bölümleri arasında gidip geliyor. Bugünkü bölümün kapanışında Robin Foster dinleyeceğiz. İngiliz gitarist ve besteci grup çalışmalarından sonra 2006 yılında solo kariyerine başladı. Onun ikinci solo albümü Where Do We Go From Here albümünde yer alan bir parçayı dinleyeceğiz. 2011 tarihli bu albümde de müzisyen 2008 tarihli ilk albümü kadar başarılı olduğunu kanıtlamıştı. Pop, elektro ve indie arasında bir kez daha hassas, melankolik atmosferlerde dolaşıyor Robin Foster. Bu albümde az önce Birdpen'le duyduğumuz Dave Penn de ona eşlik ediyor. Concrete Skies kapanış parçamız olacak. Dünyanın başka köşelerinden seslerle yeniden buluşana dek sağlık, huzur ve müzik hayatınızdan eksik olmasın. Mutlu bayramlar, hoşça kalın.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugün dinleyeceğiniz ilk eser, Joseph Haydn'ın Opus 17, Mi bemol majör, 3 numaralı yaylı çalgılar kuarteti. The Angels Quartet seslendiriyor. Bölümler, Andante Grazioso, Menuet Allegretto, Adagio, Allegro di molto.

Joseph Haydn'ın Opus 17 Mi Bemol Majör 3 numaralı yaylı çalgılar kuartetini The Angels Quartet seslendirdi. Şimdi yine aynı topluluktan bestecinin Opus 17 Do Minör 4 numaralı yaylı çalgılar kuartetini dinliyoruz. Bölümler Moderato, Menuet Allegretto, Adagio Cantabile, Finale Allegro.

Joseph Haydn'ın Opus 17 Do minör 4 numaralı yaylı çalgılar kuartetini The Angus Quartet'in yorumuyla dinledik. Radyo 3 Sabah'ta şimdi Frédéric Chopin'in Opus 23 Sol minör 1. baladı yer alıyor. Eseri piyano sanatçısı Rimantas Federavicius seslendiriyor.

Frédéric Chopin'in Opus 23 Sol Minör 1. Baladını piyano sanatçısı Rimantas Federavicius'tan dinledik. Son olarak aynı bestecinin Opus 34 2 numaralı 3. valsini piyano sanatçısı Nayra Natadze seslendiriyor. Dinliyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 34 2 numaralı 3. valsini piyano sanatçısı Nayra Natadze'den dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Laterna. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Gaetano Donizetti'nin İngiltere'nin Rosamund'u operasının uvertürüyle başlıyoruz. David Perry yönetimindeki Filarmonya Orkestrası seslendiriyor.

David Perry yönetimindeki Filarmonya Orkestrası Gaetano Donizetti'nin İngiltere'nin Rosamund'u operasının uvertürünü seslendirdi. Laterna'nın kolu Enrique Batiz yönetimindeki Meksika Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğimiz orkestral düzenlemesini Rafael Furubeck de Burgos'un yaptığı Isaac Albeniz'in Opus 47 1 numaralı İspanyol Suite için dönüyor.

Orkestral düzenlemesini Rafael Fürübek de Burgos'un yaptığı Isaac Albeniz'in Opus 47 1 numaralı İspanyol süitini Enrique Batiz yönetimindeki Meksika Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızda son olarak Pablo de Sarasate'nin İspanyol danslarını sunuyoruz. Keman sanatçısı Tian Wai Yang ve piyano sanatçısı Marcus Hadulla seslendiriyor.

Pablo de Sarasate'nin İspanyol danslarını keman sanatçısı Tian Wayang ve piyano sanatçısı Marcus Hadulla seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de, kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta keman sanatçısı, besteci Ceren Türkmenoğlu bizimle birlikte. Ceren Hanım, hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bugün sizi tanıyacağız. Sizden eserler dinleteceğiz dinleyicilerimize. Bir yandan beste yapıyorsunuz, bir yandan keman icra ediyorsunuz. Müzik yaşamınız nasıl başladı? İlk olarak neyle başladı? Belki dinlemeyi sevdiğiniz eserlerden söz edebilirsiniz bu noktada. Ve bir de kemanla tanışma hikayenizi de dinlemek isteriz.
1: Tabii, seve seve. Müzikle tanışmam çocukken oldu. Evde hep müzik vardı zaten, fakat kemanla tanışmam halam sayesinde oldu. Kendisi bir keman sanatçısıydı. O zamanlar yurt dışında yaşıyordu. Senede böyle bir iki defa birbirimizi görürdük. Ve onun keman çalışını duydukça çok büyülenirdim ben çocuk olarak. Ve ısrarlarım sonucunda bir gün bana ufak bir keman getirdi. Onunla ilk derslerini aldım keman üzerine. Daha sonra da kemanda çok hevesli olduğumu görünce ailem devam etmeme karar verildi. Ve sonra da konservatuvara girerek keman eğitimime de başlamış oldum.
0: Peki konservatuvardaki eğitmenleriniz ve hali hazırda sizinle birlikte bu yolculuğu sürdüren eğitmenleriniz kimler?
1: Keman öğretmenim Cengiz Özkök'tü, Profesör Cengiz Özkök. Kendisi hem harika bir öğretmendi, keman sanatçısıydı, hem de gerçekten öğrencilerine böyle bir baba gibi yaklaşan çok iyi bir insandı. Onunla çalıştığım için çok şanslıydım o dönemde.
0: Beste çalışmalarınızı konuşacağız. Bir bestenin ortaya çıkışı ve o anki duygularınızı belki bize anlatmak istersiniz, ama öncesinde yazmış olduğunuz bir eser, ortak bir eser, Hakan Kurşun'la birlikte yazdığınız bir eseri dinleyeceğiz sizden. Biometrix nasıl bir eser?
1: Biometrix'i pandemi zamanı yazdık. O zaman biliyorsunuz hepimiz izolasyon içerisindeydik, bir araya gelemiyorduk. Müzisyenler için çok zor oldu, benim için açıkçası zordu. Çünkü hem müzik yapmayı özledim, arkadaşlarımla birlikte çalmayı özledim. Ve Hakan Kurşun'la bu projeyi geliştirdik. O dönemde ben Amerika'da yaşıyordum, Boston'da. Ben kayıtları Boston'da ev stüdyomda yaptım. O İstanbul'da kendi stüdyosundan yaptığı kayıtları bana yolladı. Bu şekilde ortaklaşa hem besteyi yaptık hem kayıtlarını yaptık uzaktan ve bir araya getirdik. Şimdi günümüzde biraz daha standart hale geldi bu uzaktan birlikte çalışmalar, ama o zaman için bizim için bir ilkti ve o koşulda bile müzik yapabilmenin mutluluğunu yaşadık.
0: Konuğumuz Ceren Türkmenoğlu'nun Hakan Kurşun'la birlikte yazdığı Biometrix isimli eseri dinliyoruz şimdi sevgili dinleyicilerimiz, ve kemanda Ceren Türkmenoğlu var.

0: Keman sanatçısı, besteci Ceren Türkmenoğlu ve Hakan Kurşun'un eseri Biometrics'i dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. Ve Ceren Hanım'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Biraz önce aldığı eğitimleri, kemanla tanışma hikayesini aktardı bizlere. Yurt dışında da yaşadınız, yurt dışında da konserler verdiniz. Oralarda aldığınız deneyimleri de bize anlatmak ister misiniz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Yüksek lisans eğitimimi Boston'da tamamladım, Amerika'da. Orada en büyük avantaj benim için çok yönlü bir müzik ortamı içinde, çok kültürlü bir müzik ortamı içinde bulunmak oldu. Dünyanın her yerinden gelen müzisyenler vardı. Orada klasik müzikten biraz çıkma fırsatı yakaladım. Özellikle Türk müziği ile ilgili çok çalışmalar yapabildim. Ve bir şekilde yolumda Türk müziği icra eden müzisyenlerle kesişti. Birlikte projeler yaptık. Rebap çalmaya mesela Amerika'da başladım. Rebap kültürümüze ait, bugün biraz unutulmuş bir çalgı. Böyle bir katkısı oldu bana Amerika'nın. Yani böyle özümü keşfetmek için ya da kendi içinde bulunduğumuz kültürü keşfetmek için böyle çok uzaklara gitmem gerekmişti.
0: Peki günümüzde de rebap çalmaya devam ediyorsunuz ve konserlerinizde de kullanıyor musunuz?
1: Evet, kullanıyorum. Hatta rebap için yeni eserler yazmayı seviyorum. Programda dinleyeceğimiz eserlerden bir tanesi de bu. Rebap ve Oda Orkestrası için yazdığım, sanırım en son ona sıra gelecek. O eserde Oda Orkestrası için ve rebap için bir müzik besteledim. Güzel bir kombinasyon oldu bence. Umarım dinleyicilerimiz de öyle düşünür.
0: Şimdi Mel Boni'nin Suite and Trio isimli eserinden birinci bölümde dinleyeceğiz sizi. Bu nasıl bir eser?
1: Mel Boni Fransız bir kadın besteci. Zamanında çok zorluklarla

0: evlendirilmiş ve hani bestecilikten, müzikten uzaklaşmak zorunda kalmış birisi. Fakat sonra tekrar müziğe dönüyor. Çok yetenekli bir besteci ve bu eserini de biz çok severek icra etmiştik geçen ay. Flütte Beste Keleş var, piyanoda Ilgın Uysal. Konseri CSO Ada Mavi Salon'da vermiştik. Birinci bölümünü sizlerle paylaşmak istedim.
1: Mel Boni'nin Sheet and Trio isimli eserinden birinci bölümde keman sanatçısı, besteci Ceren Türkmenoğlu'nu dinliyoruz.

0: Keman sanatçısı, besteci Ceren Türkmenoğlu'nu Melboni'nin Suite and Trio isimli eserinden birinci bölümde dinledik sevgili deneyicilerimiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Bir yandan besteci olduğunu söylemiştik Ceren Hanım'ın. Tabii beste çalışmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Günlük yaşamınızda belki bir anda bir ilham mı geliyor? Yoksa oturup başlı başına bir odaya kapatıp kendinizi çalışmalara öyle mi başlıyorsunuz? Nasıl bir beste sürecinden geçiyor bu eserler?
1: Açıkçası değişiyor. İlham gelmesini beklemek çok güzel ve rahat tabii ki. Çok vakit olduğu zaman bir şekilde geliyor ama şu andaki içinde bulunduğumuz hani yoğun çalışma temposunda ona sadece bekleyerek ulaşmak mümkün değil. O yüzden bir zaman ayırmak lazım. Gerçekten masa başına oturup hani bunun için özel olarak plana yazmak gerekiyor o süreyi. Dolayısıyla benim için de değişiyor. Bazen çok kolaylıkla akıveriyor yeni melodiler, yeni bir şeyler. Bazen böyle uzun süre üzerinde düşünme

0: üretim dünyasında, sanat dünyasında varoluşu bildiğimiz gibi hep zorluklarla olmuş. O yüzden bu insanlar, özellikle genç kadın sanatçılara, müzisyenlere fırsatlar verilmesi, önlerinin açılması, en azından eşit fırsatlara ulaşması çok önemli. Ve herkes yaptığı işlerle bu ilham olma yolunda bir taş daha koyuyor diğerlerinin yoluna bence. Benim de çok ilham aldığım insanlar oldu. Bu kadın erkek diye ayrılacak bir mesele değil. Bu kendini ifade özgürlüğü, müzik her şeyden önce bir ifade. O yüzden beste yaparak kendimi ifade edebildiğim için çok mutluyum.
1: Şimdi sizden Köroğlu Bale Suite'inin 3. bölümü Halkın Dansı isimli eseri dinleyeceğiz. Sizin besteniz. Bu eser nasıl ortaya çıktı? Bize neler anlatacaksınız bu eserle?
0: Bu eser 2024 yılında premierini yaptığımız bir eserdi. Köroğlu Balesi. İstanbul'da Cemal Reşit Rey konser salonunda ilk seslendirilişini gerçekleştirdik. Daha sonra İstanbul çapında 11 gösteri yapıldı bu eserle birlikte. Koreografisini Erhan Güzel ve Gökçe Sönmemiş'in yaptığı ve birbirinden kıymetli orkestramız olsun, dansçılarımız olsun, teknik ekip olsun, dekorda, kostümde emeği geçen çok büyük bir ekibin ortak işi oldu. Dinleyeceğimiz kayıt da Almanya'da Bridges Oda Orkestrası'nın benden istediği bir düzenlemeydi. Baleden böyle bir konser süiti versiyonu onlar için yazdım. Bu da yazdığım süitten bir bölüm, Halkın Dansı isimli bir bölüm.
1: Ceren Türkmenoğlu'nun bestesi Köroğlu Bale Suite'inden 3. bölüm Halkın Dansı isimli eserde Bridges Oda Orkestrası'nı dinliyoruz.

0: Bruges Oda Orkestrası seslendirdi. Konuğumuz Ceren Türkmenoğlu'nun bestesi Köroğlu Bale Suite'inden 3. bölüm Halkın Dansı isimli eseri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Son bir eserimiz kaldı sizden dinleyeceğimiz ve merak ediyoruz kemana yeni başlamak isteyenlere nasıl tavsiyeleriniz olur?
1: En önemli tavsiyem sabırlı olmaları olur. Çünkü keman olsun, başka bir müzik aleti olsun, gerçekten öğrenmesi, hakkıyla icra etmesi çok uzun bir yol. O yüzden sabır ve sevgi ve bağlılık. Yani bir insanla ilişkimizde olacağı gibi, ailemizle, arkadaşlarımızla ilişkimizde olacağı gibi bir enstrümanla kurduğumuz bağ da bir ilişki. Bazen iyi gitmiyor, bazen iyi gidiyor. Bazen o sizin sözünüzü dinlemiyor. Bazen siz onun istediklerini yapamıyorsunuz, teknik anlamda olsun, müzikal anlamda. Ama sabırla çalışmaya devam edince her türlü onun ödülünü alıyor insan.
0: Çok güzel ifade ettiniz. Çok güzel bir benzetme yaptınız. Orada bir güven ilişkisi aslında. O
1: Evet.
0: güveni sağlamak. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir eserimiz var. Yine sizin besteniz. Gün Dönümü isimli eseri dinleyeceğiz. Gün Dönümü ile ilgili bize ne söylersiniz?
1: Gün dönümü rebabı da dahil ederek yazdığım bir eser oldu. Oda Orkestrası ve rebab için. Oda Orkestrası'nda yine geleneksel enstrümanlar var. Bridges Oda Orkestrası'yla ortaklığı çalışmamız bana çok ilham oldu. Çünkü onlarda da müziği türlerine göre, kültürlere göre ayırmama misyonu var. Dolayısıyla tam anlamıyla ortak bir çatı altında her enstrümanın, her sesin buluşabildiği güzel bir birliktelik ortamı var. Onlar için yazdığım bu eserde dediğim gibi rebap, bunun yanı sıra tar, ud, Bulgar kavalı, yaylı çalgılar, keman, viyola, violonsel, kontrbas, flüt, klarnet, düşünüyorum unuttuğum var mı? Ve evet vurmalı çalgılar var, def, bendir gibi çalgılarla bir araya geldik.
0: Peki severek dinleyeceğiz. Ceren Türkmenoğlu'nun Gün Dönümü isimli eserini dinliyoruz. Bridges Oda Orkestrası seslendiriyor.

0: Bridges Oda Orkestrası'ndan Ceren Türkmenoğlu'nun Gün Dönümü isimli eserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonuna geldik. Keman sanatçısı, besteci Ceren Türkmenoğlu çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Piyanoda Wolfgang Heinzel, klarnette Wolfgang Wett, kontrbasta Peter Czerny ile davul ve vurmalarda Rainer Engelhardt'tan oluşan Alman topluluk Opera Swing Quartet'in yorumundan dinlediğimiz Verdi'nin La Forza del Destino, Talihin Kudreti adlı operasının uvertürü üzerine Cole Porter'ın Begin the Begun adlı şarkısının başarılı bir şekilde kurgulandığı La Forza del Beguino adlı eğlenceli düzenleme ile hareketli bir giriş yaptık.

Piyanoda Wolfgang Heinzel, klarnette Wolfgang Wett, kontrbasta Peter Czerny ile davul ve vurmalılarda Rainer Engelhardt'tan oluşan Alman topluluk Opera Swing Quartet'in yorumundan Handel'in Su Müziği başlıklı 3 bölümlü eserinden bölümler üzerine Wolfgang Heinzel tarafından yazılan 3 bölümlü Water Games başlıklı suite'i dinledik.

Vivaldi'nin Macaristan'a yaptığı ziyareti ve farklı müzik türlerine yönelik merakını temel alarak renkli projeler üreten günümüz topluluklarından biri Ensemble Capris. 18. yüzyıl el yazmalarından derlenmiş, Macar çingenelerine ait formlarla harmanlanmış bir Vivaldi deneyimi yaşatmak amaçlı bir Alman topluluk. Antonio Vivaldi'nin müzikal deneyimlerinin büyüklüğünü göstermek amacıyla dönem popüler manuskriplerini incelemiş Ensemble Capris topluluğunun kurucusu flütist Matthias Maute. Barok Çingeneleri başlıklı albümden Macar Çingenesi Dansları ve Vivaldi'nin Si bemol majör flüt konçertosuyla.

Flütist Matthias Marta yönetimindeki Ensemble Caprice topluluğunun yorumundan dinlediğimiz oldukça sıra dışı bir Vivaldi uyarlamasıyla bir programımızın daha sonuna geldik.

Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Bugün violonsel ve Çaykovski dinliyoruz sevgili çocuklar. İlk eserimiz violonsel ve orkestra için bir rokoko teması üzerine varyasyonlar.

Zarif bir müzik gibi. Ama Çaykovski geçmişi birebir kopyalamıyor. Onu alıyor, kendi romantik dünyasından geçiriyor ve yeniden hayal ediyor. Yani bu eser aslında bir tarih müziği değil, tarihin hayal edilmiş hali. Eser violonsel ve orkestra için yazılmıştır ve Çaykovski bu eseri Moskova Konservatuarı'nda profesör olan arkadaşı cellist William Fitzhanagen için bestelemiştir. Eserde violonsel adeta bir insan sesi gibi konuşur çocuklar, şarkı söyler, bazen de dans eder. Çaykovski'nin birçok eserinde olduğu gibi ilk çalındığında çok beğenilmemiştir rokoko varyasyonları. Cellist Fitzhanagen de eserin ilk seslendirilişinden sonra bazı bölümleri yeniden düzenlemiş, sıralarını değiştirmiş, bazı varyasyonları çıkarmış. Uzun yıllar boyunca dünya değiştirilmiş versiyonu dinlemiş. Yine Çaykovski'ye özgü bir durum, orijinal notalar yıllar sonra tekrar ortaya çıkmış. Şimdi müziğe kulak verelim. Zarif bir tema, ardından violonselin giderek açılan, süslenen, dans eden varyasyonları. En sonunda romantik bir coşkuya ulaşan büyük bir müzik. Eseri violonsel virtüözü István Várday seslendiriyor. Sanatçıya Tibor Bogani yönetimindeki Pannon Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Çaykovski ve violonsel özel bölümümüze hoş geldiniz.

Muhteşem. Gerçekten bu olağanüstü eser için ne söylenilebilir? İnanın tarif edemiyorum. Piotr Ilyich Çaykovski'nin bir rokoko teması üzerine çeşitlemelerini dinledik. Viyolonsel soloda István Várday yer aldı. Sanatçıya Tibor Bogani yönetimindeki Panon Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Viyolonsel ve Çaykovski birlikteliğimiz sürüyor. Bestecimizin 6 piyano parçasından oluşan Opus 19 albümünün 4. bölümü Nocturne'le birlikteyiz. Aslında piyano için yazılmış olan bu eserin viyolonsel adaptasyonu orijinalinden daha çok sevilmiş ve ünlü olmuştur sevgili çocuklar. Viyolonsel virtüözü Julian Lloyd Webber'e Berlin Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 19 Nocturne'ünü Julian Lloyd Webber'den dinledik. Bugün Tchaikovsky ve violonsel birlikteliğimiz var sevgili çocuklar. Şimdi de bestecimizin Opus 11 birinci yaylı çalgı kuartetinin ikinci bölümüyle beraberiz. Andante Cantabile. Bu eserin orijinali yaylı çalgılar kuarteti içindir. Ama violonsel solo için yapılmış adaptasyonu orijinalinden daha ünlüdür. Bu kez bir başka yıldız, Misha Maisky'ye kulak verelim. Orfeo Oda Orkestrası eşliğinde harika bir Tchaikovsky yorumu radyolarımızda.

Piotr İlyich Çaykovski'nin birinci yaylı dörtlüsünden Andante Cantabile bölümü radyolarımızdaydı. Eserin violonsel ve orkestra için adaptasyonunu Misha Maisky ve Orfeo Oda Orkestrası yorumladı. Şimdi sizleri bir bale sahnesinin en büyülü anlarından birine götürüyorum. Piotr İlyich Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran'ın ikinci perdesi, müziğin ve dansın zirveye ulaştığı çok özel bir sahneye sahiptir. Pas de deux. Pas de deux Fransızca bir terimdir. İki kişilik dans demektir sevgili çocuklar. Prens ve şeker perisini anlatır. Sahnede birbirine yaklaşan, uzaklaşan, sonra tekrar buluşan iki karakter. Çaykovski burada orkestrayı neredeyse bir masal anlatıcısına dönüştürür. Arp'ın ışığı, yaylıların yumuşak tınısı ve melodinin ağır ağır açılışı. Sanki zaman bir anlığına yavaşlar ve sahne bir rüyaya dönüşür. Ve şimdi bu klasik sahne günümüzün yorumuyla yeniden hayat buluyor. 21. yüzyılın en popüler cellistlerinden biri olan Stefan Hauser eseri yeniden yorumlamış. Bu kez bale görmüyoruz belki ama her notada iki karakterin diyaloğunu hissedebiliyoruz. Birinin sorusu, diğerinin cevabı gibi. Modern bir cellistin elinde yeniden hayat buluyor. Stefan Hauser'e Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Orkestra şefimiz ise Robert Ziegler.

0: Piotr İliç Çaykovski'nin başyapıtlarından Fındık Kıran'ın ünlü bölümü Padö'de huzurlarınıza geldi. Hırvat çelist Stefan Hauser ve Robert Ziegler yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın 2024 Mayıs'ında verdikleri konser kaydıyla Çaykovski ve viyolonsel birlikteliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki Opus 1'de yeniden buluşmak dileğiyle. Sevgiler, hoşça kalın.
1: Opus 1.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi Erdoğan. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. Karayollarında Kurban Bayramı tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor. Başta Bolu olmak üzere trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Önemli güzergahlarda polis ve jandarma ekipleri denetim ve yönlendirme çalışmalarını sıklaştırdı. Yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı araçların pazartesi saat 1'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Bakan Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri de koruyoruz, dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödeme süresi 1 Haziran pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Türkiye denizlerindeki bereketi dünya sofralarına taşıyor. Su ürünleri ihracatında yeni bir rekora imza atıldı. 2025 yılında 133 ülkeye yapılan ihracat 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı. Türk balığı dünya sofralarındaki yerini daha da güçlendirdi. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne ilişkin reklamları mercek altına aldı. Reklam Kurulu 2025

0: Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne ilişkin reklamları mercek altına aldı. Reklam kurulu 2025 model Nissan Qashqai reklamındaki bazı donanımların araçta bulunmadığını tespit etti. Firmaya 863 milyon liralık rekor ceza kesildi. Sigara bağımlılığı milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin dikkati çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir noktaya gelindiği iddia edildi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı yaptı. Ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Pentagon'daki toplantı 9 saatten fazla sürdü. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajını verdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve onların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1996 yılından It's Alright, It's Okay ve Lee Andreoni ile yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Snowflower, Red Hot Chili Peppers'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Açıklaması biraz zor. Pop sevenlere göre fazla rock, rock sevenlere göre fazla pop diye tanımlanıp tam da arada kalmak ama bu haliyle de geniş bir kitleye hitap edebilmek. Bu şarkının tanımı tam olarak bu olabilir. Roxette ve Physical Fascination radyolarınızdaydı. Aslında bir rock müzisyeni olmasına rağmen tarzından çok da ödün vermeden yeniliği en verimli şekilde kabul edip kariyerine dahil edebilen bir isimle devam edeceğiz şimdi 90'dan sonraya. Bryan Adams bunu yeni isimlerle birlikte şarkılar yaparak ya da önemli isimlerin onun şarkılarına özel remixler yapmasına izin vererek sağlıyor. Örneğin bu şarkının da alternatif yorumlarını Shekane'e emanet ederek dikkat çekmişti bir dönem. Şimdi 1999 yılındayız ve Bryan Adams'ı dinliyoruz. Cloud Number 9.

şarkı zaten aşktan bahsediyor ve adı da öyle. Ama dahası bir yandan da Bridget Jones filminde kullanılınca zaten iyice aşkın marşı gibi bir hale büründü ve çok sevildi. Rosie ve Love radyolarınızdaydı. Aşk kelimesiyle ilgili Nuno'nun da söyleyecekleri var. Ona göre aşk kavramı öylesine sulandırıldı ki insanlar öyle hissettikleri zamanlarda bile birine onu sevdiğini söylemekten çekinir hale geldiler. İşte bu şarkının çıkış noktası da tam olarak buymuş. 90'dan sonra Extreme'le devam ediyor. More Than Words.

Genelde bir şarkı yeniden yorumlandığında yeni söyleyenin kendinden de bir şeyler katmasını, bir şekilde kendi imzasını atmasını bekliyoruz. Ama bazen de bazı şarkıları orijinal haliyle o kadar seviyoruz ki yorumlayanın hiç değiştirmemesini tercih ediyoruz. Evet, biraz garip bir durum bu ama böyle bir gerçek var. Bu şarkı ikinci gruba girenlerden ve aslında çok da değişmediği için memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir Tasmin Archer klasiği olan Sleeping Satellite'la Kim Wilde radyolarınızdaydı. 90'dan sonraya şimdi de madem adı geçti Tasmin Archer'la devam edelim. Onun Sleeping Satellite'ında bulunduğu ilk albümünde ikinci teklisindeyiz. In Your Care.

Would you cry if you saw me crying? And would you save me?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Öyle zamanlar oluyor ki hepimizin özellikle de ilişkilerde, kritik anlarda aklımıza gelen tam da o anda söylemeyi istediğimiz ama söyleyemediğimiz şeyler olabiliyor. Sonra da bazen günlerimiz, gecelerimiz onu düşünerek geçiyor. Birçoğumuzun başına gelmiştir. İşte bu şarkı tam da o söylenemeyenlere adanmış. Enrique ile birlikte şarkıda imzası bulunan isimlerden Paul Berry böyle anlatmış şarkının hikayesini. Enrique Iglesias ve Hero radyolarınızdaydı. Yine kahramanının söylediklerinden yola çıkarak benzer duygularla yazılmış bir başka şarkıyla devam ediyoruz şimdi 90'dan sonraya. İşte Taylor Swift ve Forever Winter.

90'dan sonra da 1996 yılından The Freshman ve The Verve Pipe radyolarınızdaydı. Biz her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 2002 yılından geliyor ve Round and Round'la Sugar Babes'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Barok Saati.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Son iki programımızda geç Rönesans, erken Barok dönem kadın bestecileri ele almış ve eserlerinden örnekler dinlemiştik. Geçtiğimiz hafta geç Rönesans, erken Barok dönem İtalyan besteci ve şarkıcı Barbara Streisand

şeylerden bahsetmiş ve güzel şarkılarından örnekler dinlemiştik. Bu hafta da barok dönemden klasik döneme doğru kadın bestecileri tanımaya ve eserlerinden örnekler dinlemeye devam edeceğiz. Bugünkü programımızda iki kadın barok besteciyi tanıyıp eserlerinden örnekler dinleyeceğiz değerli dinleyiciler. Bu kadın besteciler Isabella Leonarda ve Antonia Bemba. Biraz daha erken doğmuş olduğunu göz önüne alarak programı Isabella Leonarda ile başlamak istiyorum. Isabella Leonarda, 1620 ile 1704 yılları arasında yaşamış bir İtalyan barok dönem kadın besteci. Leonarda'nın hayatı manastırda geçmiş ve bestelerini de manastırda yapmış. Bu programımızın Isabella Leonarda'ya ayırdığımız bölümünde kilise ezgilerini bolca duyacağız. Şimdi söze biraz ara verelim ve Isabella Leonarda'nın solo violin için yazdığı Re minör sonat duodecimosunu dinleyelim. Eseri şef ve çellist Elena Russo yönetiminde Bizzarria Armonica Ensemble eşliğinde soprano Roberta Invernissi seslendiriyor.

Isabella Leonard da 16 yaşındayken bir Ursuline manastırı olan Collegio di Sant'Orsola'ya girdi. Manastırda yaşadığı zaman boyunca pek çok eser bestelemiştir ve zamanın en verimli kadın bestecilerinden biri olmuştur. Şimdi de Isabella Leonarda'nın Dixit Dominus adlı eserini dinleyelim.

Vivaldi soy ismi, üyeleri önemli kilise ve sivil yetkililer ve şövalyelerden meydana gelen eski ve tanınmış bir Novarese ailesiydi. Bu sayededir ki Isabella Leonarda'nın da henüz 16 yaşındayken Collegio di Sant'Orsola manastırına girmesi mümkün olmuştur. Leonarda kentinde oldukça saygın ve popüler bir besteciydi. Fakat İtalya'nın diğer bölgelerinde çok az biliniyordu. Yayınladığı kompozisyonlar 60 yıllık bir süreye yayılıyor. Leonarda'nın bu dönemde yaklaşık 200 beste yaptığı bilgisi mevcut. Şimdi Isabella Leonarda'nın Magnificat'ını dinleyelim.

Leonardo'nun müzik eğitimiyle ilgili olarak Santorsola Manastırı'na girmeden öncesiyle alakalı çok fazla şey bilinmemektedir. Fakat ailesinin yüksek sosyal ve ekonomik durumu nedeniyle çok iyi bir müzik eğitimi aldığı düşünülebilir. Bir zamanlar manastırda 1635'ten ölümüne kadar Novara Katedrali'nde Maestro di Capella olan yetenekli ama az bilinen bir besteci Gasparo Casati ile çalıştığı öne sürüldü. 1958 tarihli bir belgede Leonardo'nun manastırda müzik öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilir. Şimdi de Isabella Leonardo'nun Ave Suavis Dicetus adlı trio sonatını dinleyelim.

Isabella Leonardo'nun eserleri motifler ve 1 ila 4 ses için kutsal konçertolar, kutsal Latin diyalogları, mezmurlar, magnifikatlar olmak üzere kilise türünün neredeyse bütün örneklerini ihtiva eder. Ayrıca kutsal metinlerle birkaç kutsal solo şarkı yazmıştır. Kyrie adlı eserini dinleyerek Isabella Leonardo'ya veda edelim. Eseri Şef Jack Groh yönetiminde Schola Cantorum of the University of Arkansas seslendiriyor.

Isabella Leonardo'dan sonra sırada yine bir İtalyan barok dönem kadın besteci Antonia Padoni Bembo var. Antonia Bembo hakkında pek fazla bilgi ulaşmamış olsa bile onun besteleri hakkında konuşabilmemiz ve birkaç eserini dinlememiz mümkün olacak. Antonia Bembo, 1640 ile 1720 yılları arasında yaşamış bir besteci ve şarkıcı. Bu da Antonia Bembo'nun bir manastır bestecisi olmadığını gösteriyor. Pek çok türde eser bestelemiş olan Antonia Bembo'nun Ha Che L'Absence adlı eserini dinliyoruz.

Antonio Bembo, Lorenzo Bembo ile evlendikten sonra Paris'e taşınmış ve orada yaşamış ama Paris'te de şarkıcılığı ve besteciliği devam ettirmiş. Başlangıçta İtalyan geleneğine dayanan ve özellikle de vokal müzik alanında virtüözlük ve madrigalizmin bol kullanımıyla Francesco Cavalli'den etkilenen tarzı yavaş yavaş Fransız tadıyla uyarlandı. Bestelerinde Fransız ve İtalyan stillerini bir arada görmek mümkün. Dönemin İtalyan stilinin virtüözite unsurlarını ve Fransız dans formlarını kullanmıştır. Antonio Bembo'nun bestelerinin çoğu sürekli eşlik ve soprano sesi içindir. Bir besteci olarak çeşitli müzik türlerinde eserler verdi. Şimdi de Antonio Bembo'nun Passan Veloci Lore adlı eserini dinleyelim. Eseri şef ve cellist Elena Russo yönetiminde Bizzarri Armonica Ensemble eşliğinde soprano Roberta Invernizzi seslendiriyor.

Böylece barok dönemin İtalyan kadın bestecilerinden Isabella Leonardo ve Antonia Bembo'yu ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Barok dönem kadın bestecileri için önümüzdeki haftalarda devam edecek birkaç program daha hazırlayacağız. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Hoşçakalınız.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İngiliz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te.

örgüsü. Müziğin dokusu,

Sevgili müzikseverler, yine son derece sıra dışı bir, daha doğrusu iki eserle karşınızdayız. Sıra dışılıkları sıradan kılan, son derece maharetli, verimli bir besteci, Ennio Schneider. Daha 20'li yaşlarında doktora derecesini almış sıkı bir teorisyen, idari ve örgütsel kanalları dahil müziğin birçok alanında aktif, durmak bilmeyen, sayısız yapıt üreten bir müzik insanı. Hacimli orkestra eserleri, operalar, oda müziğinin her türü bir yana, 600 küsur filmin müziklerini de bestelemiş olması, sanırız sözünü ettiğimiz verimliliği tahminlerinizin biraz üstüne çıkarıyor bu mahir bestecide. Bugün sizler için seçtiğimiz iki yapıtının ortak paydasında ise andığımız çeşitliliğe işaret edercesine Sibirya coğrafyası var. Dinleyeceğimiz her iki yapıtı da 2019 yılında bu bölgede düzenlenen festivaller için bestelenmiş. Bunların ilki Sibirya'nın Ruhları, Asya Sibirya Avrupa Festivali'nin siparişi ve Krasnoyarsk'ta seslendirilmiş. Yapıt trompet, yaylı çalgılar ve perküsyon için. Sibirya'nın doğasına ve manevi derinliklerine işaret ediyor. Birbirine bağlı çalınan 6 bölümü Sibirya, Doğayla bir olmak, Yenisey, gözyaşlarının ırmağı, sonsuz taygada salınan huş ağaçları, Sarp Stobi kayalıkları, atlar ve şaman yolculuğu şeklinde adlandırılmış. Yapıtta solist bestecimizin de yakın arkadaşı virtüöz trompetçi Reinhard Friedrich. Birbirinden farklı tını karakteristikleriyle trompet, flügelhorn ve piccolo trompeti son derece geniş bir ses aralığında kullanıyor. Kendisi için terzi işi biçilmiş solo partilerinde. Sanatçıya Martin Beaza Rubio şefliğindeki Krasnoyarsk Oda Orkestrası ve Sibirya Perküsyon Topluluğu eşlik ediyor.

Alman besteci Enyo Schneider'in trompet, yaylı çalgılar ve perküsyon için Sibirya'nın Ruhları adlı çarpıcı eserini dinledik. 2019 yılında Krasnoyarsk'ta gerçekleştirilen Asya Sibirya Avrupa Festivali'nin siparişi üzerine 2018'de bestelenen ve ilk kez bu etkinlikte seslendirilen yapıtta solistimiz, bestecimizin de yakın arkadaşı, virtüöz trompetçi Reinhold Friedrich'ti. Bu icranın son derece geniş bir ses aralığına yayılan solo partilerini birbirinden farklı tını karakteristikleriyle ayrışan trompet, flügelhorn ve pikolo trompetle seslendiren sanatçıya Martin Beyazar Rubio şefliğindeki Krasnoyarsk Oda Orkestrası ve Sibirya Perküsyon Topluluğu eşlik ediyordu. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugün sizler için seçtiğimiz iki eser de son derece verimli bir besteci olan Enyo Schneider'in Sibirya coğrafyasını dikkate alan, buradan beslenen yapıtlarıydı. Az önce dinlediğimiz Sibirya'nın Ruhları adlı hacimli eserin ardı sıra şimdi de Leporello ve Giovanni'ye kulak veriyoruz. Süremiz el verdiğince. Bu yapıt bilenler hemen fark etmiş olacaklardır. Wolfgang Amadeus Mozart'ın tanınmış Don Giovanni operasıyla kozlaşıyor. St. Petersburg Filarmoni Orkestrası'nın virtüöz kontrbas solisti Artem Chirkov'un siparişi üzerine bestelenen eserde bir de sürpriz var. Mozart'ın operasında geçen iki madrabaz karakter Leporello ve Giovanni iki olağanüstü enstrümanla canlandırılıyor. Biri tabii ki kontrbas, diğeri ise sözü geçen coğrafyadan, kontrbas balalayka. O da ne diye soracak olursanız, yüzeysel, tantanalı casus filmlerinin Rusya'da geçen meyhane sahnelerinden hatırlayabileceğiniz, bildiğimiz üçgen kasalı balalaykanın, hani mandolinle bağlama arasında sesi olan, biteviye, işlek tremolalarla çalınan popüler halk çalgısının, inandırıcılıktan uzak derecede dev boyutlu varyantı. Kemana oranla kontrbas neyse ona denk gelen muadili. Bu eser de Trans-Sibirya Sanat Festivali için bestelenmiş ve ilk seslendirilişi yine Krasnoyarsk'ta gerçekleştirilmiş. Dinleyeceğimiz 2019 tarihli kayıtta Sibirya Krasnoyarsk Devlet Senfoni Orkestrası'nı Vladimir Lande yönetiyor. Solistlerimiz ise Artem Chirkov kontrbas ve Mikhail Duyutse kontrbas balalayka.

Sevgili müzikseverler, mahir besteci Ennio Schneider'in yolunu Sibirya ile kesiştiren iki yapıtı bugünkü bölümümüzün odağındaydı. İlk dinlediğimiz Sibirya'nın ruhlarının ardından az önce genişçe bir kesitine kulak verdiğimiz eseri Leoporello ve Giovanni, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası'nın virtüöz kontrbas solisti Artem Çirkov'un siparişi üzerine bestelenmiş, 2019 yılında Trans-Sibirya Sanat Festivali'nde ilk kez seslendirilmiş ve Çirkov'un yanı sıra ikinci bir solist, kontrbas balalayka virtüözü Mihail Duyutse ve bu sanatçılara eşlik eden Vladimir Lende yönetimindeki Sibirya Krasnoyarsk Devlet Senfoni Orkestrası tarafından kaydedilmişti. Mozart'ın tanınmış operası Don Giovanni'deki iki erkek karakterin, çapkın Don Juan yani Don Giovanni ile yardakçı uşağı Leoporello'nun bu iki dev çalgıyla canlandırıldığı eser, bir yandan da kültürler arası bir köprü kurma motivasyonuyla bestelenmişti. Ve tabii eğlence burada bitemezdi. Ama bir kez daha çarçabuk bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu son derece özel eserle sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

örgüsü. Müziğin dokusu

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Değerli müzikseverler, açılışımızı bu kısa parçayla yapmak istedik. Müziği 20. yüzyılın Kazak bestecilerinden Ahmet Jubanov'a ait olan Karlagaş, yani Kırlangıç başlıklı bu zarif eseri, kemanda Aynura Yestay ve piyanoda Gülcan Usenbayeva birlikteliğinden dinlediniz. Sevgiliye duyulan aşkı ve özlemi anlatan Kırlangıç, köklerini bir Kazak halk şarkısından alıyor. Bu haftaki müzik durağımız Kazakistan değerli dinleyenlerimiz. Bu ülkenin müziğine eğilirken farklı türlerden örneklerden yola çıkarak Kazak operasının ve oda müziğinin gelişimine dair sizlere küçük bir müzikal panorama sunmayı arzu ediyoruz. O halde ilk sözlü eserimizle başlayalım. Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayoğlu'nun reformcu kimliğinden esinlenerek kaleme alınan Abay adlı operadan bir arya var ilk sırada. Jubanov ve Latif Hamidi tarafından 1944'te bestelenen operadan Acar'ın aryası Kazakistan Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Kazak türkü soprano Nurcemal Usenbayeva yorumuyla radyolarınızda.

Kazak milli kahramanlarından Abay Kunanbayoğlu'nun hayatından ilham alan ve Ahmet Cubanov'la Latif Hamidi imzasını taşıyan Abay Operası'ndan Acar'ın Aryası'nı Kazakistan Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Nur Cemal Usenbayeva yorumladı.

TRT Radyo 3'te Latif Hamidi tarafından bestelenen Kazak Valsı, soprano Nurcemal Usenbayeva yorumuyla radyolarınızdaydı.

Kemanda Yerkebulan Saparbayev ve piyanoda Şolpan Ungerova ikilisinden Yevgeni Brusilovski'nin Boz Aygır Süitindeki romansı dinlediniz. Brusilovski, Sovyet Rusya'dan Almatı'ya Kazak müziğini incelemek üzere gönderilen ve Kız Jibek adlı ilk Kazak operasını yazan besteci ve müzikolog. 1934 yılında sahnelenen ve Kazak Türkçesinde kaleme alınan bu operadan bir şarkıyla devam ediyoruz. Bekecan'ın şarkısı 1957 yılına tarihlenen bir kayıttan Aziz Dugaşev liderliğindeki Kazakistan Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde bariton Kavuken Kencetayev yorumuyla TRT Radyo 3'te.

Opera, Kazak müziğinde ulusal kimliğin bir parçası değerli müzikseverler. Bu türden eserler veren bir diğer Kazak besteci Mukan Tölebayev'e ait 1946 tarihli bir opera Bircan ve Sara'dan Sara'nın Aryası, hemen ardından Tölebayev'in Akmaral başlıklı vals parçası geliyor radyolarınıza. Eserleri Kazakistan Devlet Senfoni Orkestrası işliğinde soprano Nur Cemal Usenbayeva yorumundan dinliyorsunuz.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de sahnelenen Mukan Tölebayev'e ait Bircan ve Sara operasından Sara'nın aryasını ve

TRT Radyo 3'te Sibirya'dan Karpatlara programındasınız ve Kazak müziğini farklı türleriyle keşfetmeye devam ediyoruz. Kıl kopuz, at kılından telleri ve derin titreşimli sesiyle Türkistan coğrafyasının en kadim çalgılarından biri değerli dinleyenlerimiz. Tıpkı kopuz gibi kültürel hafızayı yüzyıllar boyunca muhafaza eden bir bayrak aynı zamanda. Şimdi kökleri 9. yüzyıla uzanan ve kıl kopuz için uyarlanan bir eser var sırada. Korkut Ata'nın notalarıyla Konur. Kazakistan Devlet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü eşliğinde kıl kopuzcular Alkiyat Kazakbayev, Janar Jusupova ve Madina Omarova'ya kulak veriyoruz.

Kazakistan Devlet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü eşliğinde Kıl Kopuzcular Alkiyat Kazakbayev, Janar Yusupova ve Madina Omarova konur başlıklı kökeni 9. yüzyıla dayanan bir Korkut Ata bestesini seslendirdiler.

Kazakistan Devlet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, 2024 yılında aramızdan ayrılan Kazak bestekar Abdimümin Celdibayev'e ait Yerke Sulkum adlı eseri Ode Orkestrası için düzenlenmiş haliyle seslendirdi. Dombra'da Ayzat Yusupcanova'yı dinledik. Kazakça'da nazlı, zarif ve alımlı bir güzelliği anlatan şiirsel bir ifade Yerke Sulkum.

Saltanat. Tölegen Mombekov'a ait olan bu eseri Kazakistan Devlet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yorumladı. Közbasar, Kazak Dombra geleneğinin en seçkin örneklerinden biri. Tatimbet Kazangapoğlu'nun bu eseri ağır ve ölçülü adımlarla ilerleyen bir yürüyüşü andırır. Şimdi bu asalet dolu enstrümantal parçayı yine Kazakistan Devlet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yorumundan dinliyorsunuz.

19. yüzyıl Kazak sanatçılarından Tatimbet Kazangapoğlu bestesi Közbasar'ı Kazakistan Devlet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yorumladı. Birlikte dinlediğimiz son üç eser, Dombra için bestelenen, ancak yaylı çalgılar için uyarlanan örneklerdi. Sıradaki ismimiz, Kazak müzik kültürüne modern bir yapı kazandıran ve ülkesinin ilk kadın bestecisi olarak tanınan Gaziza Jubanova. Bir numaralı yaylı çalgılar kuartetini yine Kazakistan Devlet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yorumundan dinliyoruz. Bölüm Allegro Molto.

Gaziza Jubanova imzası taşıyan bir numaralı yaylı çalgılar kuartetinden Allegro Molto Tempolu bölümü Kazakistan Devlet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yorumladı. Bu hafta sizlerle beraber Kazak klasik müziğinden seçkin eserlerden örnekler dinledik. Sizlere bestecimizin babası Ahmet Jubanov'a ait romansla veda etmek istiyoruz. Bu zarif eseri kemanda Zaure Jarova ve piyanoda Şolpan Barlıkova ikilisinden dinliyoruz. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses almada Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, müzikle dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı İsveç'ten güncel bir kayıtla yapıyoruz. Lonely Deer, 2026 tarihli Making Friends is Easy albümünde sıcak analog dokular, katmanlı vokal yerleşimi ve incelikli düzenlemelerle içe dönük bir indie folk atmosferi kuruyor. Seçtiğimiz parça, dostluk ve yakınlık fikrini zamana karşı bir hat üzerinde ele alıyor. Lonely Deer'den dinliyoruz, Alan.

Lonnie Dear'den dinledik Alan. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Blanco White, 2017 tarihli Colder Heavens Acoustic Version kaydında naylon telli gitar, yakın mikrofonlama ve sade akustik yerleşimle son derece yakın bir ses alanı kuruyor. Parça, aidiyet duygusu ve uzaklaşmanın yarattığı duygusal soğukluk etrafında şekilleniyor. Blanco White'dan dinliyoruz Colder Heavens Acoustic.

Blanco White'dan dinledik Colder Heavens Acoustic. Şimdi 1980'lerin karanlık romantizmine geçiyoruz. İngiliz grup Duran Duran 1984 tarihli Arena canlı albümünde yoğun atmosferik synth katmanları ve geniş sahne hissiyle stüdyo kaydının teatral yönünü canlı performansa taşıyor. Seçtiğimiz parça güç ilişkileri ve mesafeli arzu etrafında dolaşan sinematik bir anlatı kuruyor. Duran Duran'dan dinliyoruz The Chauffeur Live at Coliseum Oakland.

Duran Duran'dan dedik The Chauffeur. Şimdi ABD'ye geçiyoruz. Gary Jules ve Michael Andrews 2001 tarihli Trading Snake Oil for Wolf Tickets albümünde minimal piyano düzenlemesi, düşük yoğunluklu dinamik yapı ve neredeyse kırılgan bir vokal yaklaşımıyla bilinen bir parçayı bütünüyle yeniden yorumluyor. Tears for Fears'den Roland Orzabal imzalı şarkı, modern yabancılaşma ve duygusal tükenmişlik üzerine sakin ama ağır bir iç konuşma gibi ilerliyor. Gary Jules ve Michael Andrews'dan dinliyoruz Mad World.

Gary Jules ve Michael Andrews'dan dinledik Mad World. Şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. Veronique Sanson, 1972 tarihli Amoureuse albümünde caz etkili armoniler, akışkan piyano eşliği ve güçlü vokal yerleşimiyle Fransız şanson geleneğini daha modern bir pop anlayışıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça uzaklık ve özlem duygusunu sıcak ama kırılgan bir anlatımla işliyor. Veronique Sanson'dan dinliyoruz Bahia.

Veronique Sanson'dan dedik, Bahia. Şimdi ABD'deyiz. Other Lives 2011 tarihli Tamer Animals albümünde oda müziğini andıran düzenlemeler, geniş stereo alan ve dikkatle kurulan dinamik yükselişlerle sinematik bir folk atmosferi yaratıyor. Seçtiğimiz parça, zamanın içinde askıda kalmış ilişkiler ve bağlılıklar üzerinde düşünceli bir alan açıyor. Other Lives'dan dinliyoruz, For 12.

Dörtaylı Frauen Annen Wirgelecht albümünde yumuşak elektronik katmanlar, pastoral tınılar ve yakın vokal estetiğiyle neredeyse rüya hissi veren bir atmosfer kuruyor. Parça, doğayla yakınlık hissini birbirine bağlayan sakin ama melankolik bir yürüyüş gibi ilerliyor. ULD'den dinliyoruz Yek Folger Deki Haven.

ULD'den dinledik Yekfolgerdeki Haven. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Cem Karaca 1969 tarihli kaydında güçlü vokal yorumu, döneminin Anadolu pop tınıları ve dramatik yükselişleriyle kişisel kırılmayı toplumsal bir hissiyatla birleştiriyor. Seçtiğimiz parça kayıp ve geri dönülmezlik hissini yoğun bir duygusal gerilim içinde aktarıyor. Cem Karaca'dan dinliyoruz. Bu son olsun. Bu

Cem Karaca'dan dinledik, bu son olsun. Şimdi İngiltere'ye geçiyoruz. Deep Purple 1972 yılında Machine Head Studio çalışmaları sırasında kaydedilen bu parçada grubun sert hard rock tonundan geri çekilerek yalın gitar eşliği ve melankolik vokal yaklaşımıyla daha kırılgan bir yüzünü gösteriyor. Dinleyeceğimiz parça çaresizlik üzerine ağır ama sakin bir blues duygusu taşıyor. Deep Purple'dan dinliyoruz When a Blind Man Cries.

Deep Purple'dan dinledik When a Blind Man Cries. Yine Fransa'dayız. Dominic A, 1992 tarihli La Fossette albümünde lo-fi kayıt estetiği, sade gitar yerleşimleri ve neredeyse konuşur gibi ilerleyen vokaliyle Fransız alternatif şanson geleneğinin önemli erken örneklerinden birini kuruyor. Bu parça cesaret fikrini yalnızlık ve dayanıklılık arasında dolaştırıyor. Dominic A'dan dinliyoruz Le Courage des Oiseaux.

Dominic A'dan dinledik Le Courage des Oiseaux. Sırada ABD'den John Grant var. Sanatçı 2010 tarihli Queen of Denmark albümünde sıcak analog düzenlemeler, yakın vokal kullanımı ve açık sözlü anlatımıyla kişisel kırılganlığı son derece doğrudan bir biçimde ortaya koyuyor. Seçtiğimiz parça aidiyet, hayal kırıklığı ve kimlik duygusu etrafında ilerleyen sert ama samimi bir hesaplaşma taşıyor. John Grant'ten dinliyoruz Queen of Denmark.

John Grant'ten dedik Queen of Denmark. Şimdi İngiltere'ye dönüyoruz. Pink Floyd 1973 tarihli The Dark Side of the Moon albümünde Alan Parsons'ın mühendisliğiyle kurulan geniş stereo perspektif, doğal ambiyanslar ve dikkatle tasarlanmış dinamik yapı sayesinde rock tarihinde benzersiz bir ses dünyası yaratıyor. Seçtiğimiz parça savaş, sınıf ayrımı ve insanlar arasındaki görünmez mesafeler üzerine sakin ama derin bir düşünce alanını açıyor. Pink Floyd'dan dinliyoruz Us and Them.

되게 아메리카

Pink Floyd'dan dedik Us and Them. Şimdi Avustralya'ya uzanıyoruz. RIEX 2016 tarihli kaydında minimal elektronik altyapı, yoğun atmosfer kullanımı ve son derece yakın yerleştirilmiş vokaliyle çağdaş bir folk alanı kuruyor. Dinleyeceğimiz parça bağlılık ve teslimiyet duygusunu neredeyse fısıltı düzeyinde bir yoğunlukla aktarıyor. RIEX'ten dinliyoruz Only.

Ryex'ten dedik Only. Yayınımızın sonunda yurdumuza dönüyoruz. Kalben 2017 tarihli Sonsuza Kadar albümünde sıcak gitar dokuları, yalın düzenleme anlayışı ve içten bir vokal yaklaşımı sunuyor. Kalben'den dinliyoruz Ateş Böcekleri. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomiye etkilerine dikkat çeken Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlanması durumunda Gazze'de barış planının da hızlanacağını vurguladı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saati aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'un Tuzla ilçesinde 7 ay önce polis aracıyla geçirdiği kazada ağır yaralanan polis Aydın Üyenarık, tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Üyenarık'ın naaşı memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Aydın Üyenarık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş, ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la da bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Konuşmasında parti içinde dış odaklardan yardım dileyen gafiller bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Özgür Özel, Ankara'nın merkezindeki Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır diyen Özgür Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Kurban Bayramı tatili sona ererken dönüş yolculuğu da başladı. Bayram dolayısıyla tatil beldeleri veya memleketlerine gidenler dönüş sırasında şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Önemli kavşaklardaysa trafik durma noktasına geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Mustafa Çiftçi, denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz." dedi. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bu akşam Budapeşte'de belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist bu akşamki derbide belli olacak. 1-1 eşitlik bulunan playoff çeyrek final serisinin son maçında Beşiktaş Gain Galatasaray MCT Teknik Ermeni'yi konuk edecek. Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Franz Ferdinand, Kasabian, Block Party, Joy Division, Bauhaus, Ashen Moon, Eric Clapton, Dire Straits ve Roy Orbison sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Programımızın ilk şarkısı indie rock türünün büyük grubu Franz Ferdinand'ın 2004 yılında yayımladığı kendi ismini taşıyan albümünden Michael. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

İndi Rock türünün bir başka büyük grubu var sırada. Leeds çıkışlı Kaiser Chiefs 2005 yılında yayımladığı Employment isimli debut albümünden bir Kaiser Chiefs hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında. Every Day I Love You Less and Less.

1997 yılında İngiltere'nin Leicester şehrinde kurulan indie ve alternatif rock dünyasının çekici topluluğu Kasabian, 2014 yılında yayımladığı 4813 albümünden Iza isimli hitiyle garajda.

2005 yılında yayımladığı Silent Alarm isimli debut albümüyle platin plak ödülünü alan Londralı alternatif ve indie rock grubu Bloc Party bu albümden Banquet isimli hitiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj.rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj.rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümünde post-punk dünyasının kapısını çalıyoruz. Kapıyı ilk açansa bu türün ikonik grubu Joy Division. Joy Division 1979 yılında yayımladığı Unknown Pleasures albümünden Shadow Play isimli hitiyle radyolarınızda.

Kasvetli ve psikodelik şarkılara imza atan post-punk topluluğu Equan de Bunnymen, gelecek yıl 40 yaşına girecek unutulmaz hiti Lips Like Sugar'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

topluluğu Bauhaus, kısa süren kariyerine rağmen türün belirleyici gruplarından biri oldu. Bauhaus, 1980 yılında yayımladığı albüme adını veren In the Flat Field isimli teklisiyle garajda.

Joy Division'la başladığımız bu bölümümüzü bir Joy Division cover'ıyla bitiriyoruz. Tüm zamanların en unutulmaz hitlerinden biri olan Love Will Tear Us Apart, Ashen Moon'un 2025 yılında yayımladığı yorumuyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümüne Eric Clapton'la başlıyoruz. 1989 yılında yayımlanan Journeyman albümünde yer alan Foreigner'ın gitaristi Mick Jones'la beraber yazdığı, davulda Phil Collins'in yer aldığı Bad Love radyolarınızda.

Konser kaydı olmayan garaj olur mu? Olursa tarih bizi affetmez diyor ve Dire Straits'in 1993 yılında yayımladığı tüm zamanların en özel konser albümlerinden biri olan On The Night albümüne gidiyoruz. Walk Of Life TRT Radyo 3 frekanslarında.

Garajın son dakikalarına 2014 yılında aramızdan ayrılan Joe Cocker'la giriyoruz. Bob Marley ve The Wailers'ın 1979 yılında yayımladığı kült reggae hiti Could You Be Loved, Joe

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj'a adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Roy Orbison'la veda ediyoruz. I Draw All Night. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli müzikseverler, burası TRT Radyo 3, Rakosfer'desiniz. Bu akşam derinlere doğru dalıp çıkacağız. Birbirinden etkileyici 11 şarkıyla ben Sena Özden akşamınıza eşlik edeceğim. Yavuz Çetin ve Erkan Oğur'la başlıyoruz. Dünya.

80'ler ve 90'lar progresif rock sahnesinin en etkileyici oyuncularından biri Fish ya da Derek William Dick. Yıllarca Marilyn'a hem sesiyle hem edebi yönüyle hayat veren bu olağanüstü yetenekli sanatçıdan dinleyeceğiz. Klişe.

Bruce Dickinson Chemical Wedding'le radyolarınızdaydı. 1995 yılında Ozzy Osbourne'un Osmosis albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. I Just Want You.

Whitesnake 1989'da günümüzde klasikleşen pek çok şarkıyı kalbinde tutan Sleeve of the Tongue albümünü çıkardı. Bu albümden dinleyeceğimiz Sailing Ships, belki bir Is This Love, Here I Go Again ya da Still of the Night olmadı ama pek çoğumuzun kalbinde en üst sıraya yerleşti.

Ard arda iki harika şarkıyla devam edeceğiz. Önce Anybody Listening ile Queenstrike, hemen ardından In the Middle of a Heartbeat ile Halloween radyolarınızda olacak.

Burası TRT Radyo 3. Rakosfer'desiniz değerli müzikseverler. Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz ve önümüzdeki haftalar için isteklerinizi ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. 1987 Hamburg orijinli hard rock grubu Kingdom Come var sırada. Hem de mükemmel bir baladla. What Love Can Be.

TRT Radyo 3'te bir Rakosferi daha birlikte Yngwie Malmsteen'den Amber Dawn'la bitiriyoruz değerli müzikseverler. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Kazım İncetaş ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: Sevgili cazseverler, bu hafta da Kanadalı piyanist, besteci, aranjör, orkestra şefi Darcy James Argue'nun çalışmalarını dinlemeye devam ediyoruz. New England Konservatuarı'nda tromboncu, besteci, aranjör ve orkestra şefi Bob Brookmeyer'ın parlak bir öğrencisiydi. Brookmeyer'ın modern orkestra anlayışı, öğreniminden sonraki yaşamında hedefini belirlemesinde büyük rol oynadı. 2005 yılında Brooklyn'de kurduğu 18 kişilik Secret Society Orkestrası, hedefine ulaşmasının başarılı bir kanıtı. Sizlere önceki programlarda Grammy'ye aday olan 4 abiminden ilk ikisini, Infernal Machines ve Brooklyn Babylon abimlerini tanıtmıştım. 2016 yılında yayınlanan Real Enemies politik bir albümdü. Secret Society projesinin en başarılı çalışması ise 8 Eylül 2023'te yayınlanan Dynamic Maximum Tension albümü sayılıyor. İki diskten oluşan albümden bu hafta ilkinden parçalar dinleyeceğiz. Argue'nun bu çalışmasındaki esin kaynakları caz ustaları değil. Jeodezik kubbenin mimarı R. Buckminster Fuller, matematik dehası Alan Turing ve 1930'ların Hollywood yıldızı Mae West. Dynamic Maximum Tension, Argue'nun Buckminster Fuller'a adadığı Dimexion adlı fanfarlı parçayla başlıyor. Solist, bariton saksafonda Carl Maraghi. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları Aranjörler başlıyor.

Darcy James Argue yönetimindeki Secret Society'nin 2023 yılında yayınlanan ve en iyi büyük caz topluluğu albümü dalında Grammy'ye aday olan Dynamic Maximum Tension albümünün açış parçasıydı. Die Maxine. Bariton saksafon solosunu Karl Maragi yapıyordu. Ardından gelen All In, genç yaşta yaşamını yitiren trompetçi Laura Fink'e adadığı bir down tempo. Solist, Avustralyalı trompetçi Najee Norduz.

Trompette Najee Norduis ve Darcy James Argue yönetimindeki Secret Society seslendirdi. All In. Üçüncü parça Ebonite, akıcı bir vals. Soprano saksafonda Dave Pietro.

Ebonite, Darcy James Argyon'un bestesiydi. Yönetimindeki Secret Society'nin bu kez ağır bir vals yorumu, Last Waltz for Levan. Argyon'un, The Band'in davulcusu Levan Helm anısına yazdığı bu parçada soloları, trombonda Mike Fahey, elektrik basta Matt Closey yapıyor.

Darcy James Argue yönetimindeki Secret Society'nin Dynamic Maximum Tension albümünden dinledik. Last Waltz for Levon. Albümün 5. parçası Winged Beasts adını taşıyor. Leitmotif ile başlayan bu multiritmik parça, basçı Matt Clawson'in desteğinde tromboncu Ryan Cabral'ın solosuyla gelişiyor. Bariton saksafon solosunda Karl Maragi'yi duyuyoruz.

Tromboncu Ryan Cabarrell ve bariton saksafoncu Karl Maragin'in sololarıyla bezeli bir Darcy James Argue bestesiydi. Winged Beast. Your Enemy is Asleep, karanlık bir balat. Basta Matt Closey, trompette Ingrid Jensen ve Secret Society seslendiriyor.

Your Enemies Are Asleep. Darcy James Argue yönetimindeki Circuit Society'den dinledik. Soloları Basta Matt Glossy, trompette Ingrid Jensen yapıyordu. 2023 yılında yayınlanan Dynamic Maximum Tension albümünden bu hafta dinleyeceğimiz son parça, Argue'nun Alan Turing'e adadığı Codebreaker. Şifre kırma makinesinin sesine benzer uptempo parçanın solisti ise alto saksafonda Ralph Wilkerson.

0: Alto saksafonda Rob Wilkerson ve Darcy James Argue yönetimindeki Secret Society'nin 2023 yılına ait Dynamic Maximum Tension albümünden dinledik. Codebreaker. Gelecek hafta albümün kalan bölümünü dinleyeceğiz. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu Caz'ın Öteki Kahramanları, aranjörler sona erdi.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Vizyondaki filmler ve sinema dünyasından öne çıkan gelişmelerle bir saat boyunca sizlerle olacağız. Açılışımızı yeniden gösterime giren modern bir klasikle yapıyoruz. Yıllar geçmesine rağmen etkisini kaybetmeyen romantik dram türünün en sevilen yapımlarından biri yeniden beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor. Jane Austen'ın ölümsüz romanından uyarlanan Aşk ve Gurur, Joe Wright yönetmenliğinde yeniden sinemalarda. Keira Knightley ve Matthew McFadden'ın başrollerini paylaştığı film, farklı sınıflardan gelen Elizabeth Bennet'la Mr. Darcy'nin ön yargılarla başlayan ilişkisini anlatıyor. 2005 yapımı film, hikayesi, atmosferi ve müzikleriyle yıllar içinde modern bir klasiğe dönüştü. Keira Knightley'in en sevilen performanslarından biri olma özelliğini taşıyor. Oyuncuyu daha sonra Mark Ruffalo ile başrolü paylaştığı müzik temalı Begin Again filminde izlemiştik. Şimdi o filme eşlik eden keyifli şarkılar dinleyeceğiz. Stevie Wonder'dan For Once in My Life, Adam Levine performansıyla Lost Stars ve Keira Knightley'in sesinden Tell Me If You Wanna Go Home radyolarınızda.

Dün yeniden vizyona giren bir klasikten bahsettik. Joe Wright imzalı Aşk ve Gurur yıllar sonra beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor. Başrolde yer alan Keira Knightley'in bir müzisyeni canlandırdığı ve kendi sesiyle performans sergilediği Begin Again filmini de andık bu vesileyle. Film New York'ta yolları kesişen genç bir müzisyenle kariyerinde düşüş yaşayan bir yapımcının hikayesini anlatıyor. Müzikleri de en az hikayenin kendisi kadar keyifli. Keira Knightley performansıyla Coming Up Roses ve A Step You Can Take Back. Ardından filmde rol alan Maroon 5 grubundan tanıdığımız Adam Levine'in sesinden No One Else Like You radyolarınızda.

Vizyonda bu hafta korku severleri bekleyen iki yeni yapım var. İlki, bilim kurgu ve gerilimi bir araya getiren Backrooms. Bir sosyal medya platformunda yayınladığı kısa filmiyle dikkat çeken Kane Parsons'ın yönettiği bu film, bir labirentin içinde sıkışıp kalan karakterlerin hikayesini anlatıyor. Diğer korku filmi ise Şeytan Çıkarma. Geçmişinden kaçmaya çalışan genç bir kadının katıldığı gizemli bir ritüelin ardından doğaüstü bir tehditle yüzleşmesini konu alıyor. Özellikle Backrooms filmi, yarattığı huzursuz atmosferle ve sürekli takip ediliyormuş hissiyle It Follows filmini getiriyor akla. O filmde de görünmeyen bir tehdidin yarattığı gerilim, müziklerle birlikte izleyiciyi sürekli diken üstünde tutuyordu. Filmin müziklerinden Dan Cantrell performansıyla Weapons of Velvet, Company Man'den Walter You've Been Warned ve The Safer Parts of the City radyolarınızda.

Vizyonda bu hafta ailece izlenebilecek bir animasyon film var. Charlie the Wonder Dog. Owen Wilson'ın seslendirdiği film sıradan bir aile köpeğinin beklenmedik güçler kazanmasının ardından kahramana dönüşmesini anlatıyor. Charlie yeni yeteneklerini kontrol etmeye çalışırken hem büyük bir maceranın içine sürükleniyor hem de ailesini korumaya çalışıyor. Filmin müziklerinde Bryan Adams'ın imzası var. Ünlü müzisyen bu animasyon için 3 özel şarkı hazırlamış. Filmle aynı adı taşıyan Charlie the Wonder Dog, You Got to Believe ve Anything is Possible radyolarınızda.

0: Anything is possible.
1: Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından öne çıkan gelişmelerle devam edelim. The Batman Part 2 cephesinden bir haber geldi. Sebastian Stan, Scarlett Johansson ve Charles Dance gibi yıldız isimlerin kadroya resmen katıldığı duyuruldu. Ayrıca James Bond filmi için de hazırlıklar başlamış bulunuyor. Callum Turner, Jacob Elordi ve Harris Dickinson gibi isimler de yeni Bond

rolünü üstlenmek üzere öne çıkan adaylar arasında. Bakalım bu ikonik karakterlerde hangi oyuncuyu izleyeceğiz? Serinin müziklerinden Nancy Sinatra performansıyla You Only Live Twice, Sam Smith'ten Writings on the Wall ve Adele Skyfall radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekleriz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz V. 2007 yılında Yunanistan'ın Yanya şehrinde kurulmuş özgün bir folk rock ve psychedelic rock grubu olan Villagers of Ioannina City, bugün V harfinden seçtiğimiz ilk grup. Father Son ve Cosmic Souls'a açılışta listemize eklediğimiz eserler. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Villagers of Ioannina City grubuyla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunanistan'ın batı kesiminde önemli bir Arnavut nüfusu bulunan Epir bölgesinin zengin halk müziği geleneklerini modern psychedelic ve post-rock öğeleriyle harmanlayarak özellikle klarnet ve diğer geleneksel nefesli çalgıları ön plana çıkaran bu grup Avrupa'da büyük festivallerde ve birçok kapalı gişe konserlerde sahne alarak güçlü bir canlı performans geçmişi oluşturmuştur. Sahnedeki atmosferik ve hipnotik soundlarıyla dinleyici adeta Yunan doğasının ruhuna ve kozmik bir yolculuğa davet eden gruptansa şimdi dinleyeceğimiz eserler For the Innocent ve Age of Aquarius. Keyifli dinlemeler.

Villagers of Ioannina City bizimle birlikteydi. Bugün V harfinden seçtiğimiz son grupsa Vulkan oluyor. 2011 yılında İsveç'te kurulmuş bir progresif rock grubu olan Vulkan, dinamik besteleri, yoğun atmosferi ve güçlü vokalleriyle ön plana çıkıyor. Müziğinde hem teknik hem de duygusal derinliği başarılı bir şekilde harmanlayan grup, kendi müziğini ise bilinmeyenin derin uçurumuna, patlamadan içgörüye, iyi ve kötü arasındaki mücadeleye, fırtına öncesi sakinliğe ve hatta fırtınanın ta kendisine benzetiyor. Dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Villages of Ioannina City ve Vulkan gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.
1: Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomi etkilerine dikkati çeken Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlanması durumunda Gazze'de barış planının da hızlanacağını vurguladı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saate aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi etkileri büyüyor. Dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları savaşın küresel etkilerini değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile Dünya Ticaret Örgütü başkanlarının gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, savaşın enerji, ticaret ve ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti, hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara'nın merkezindeki Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. "Derhal kurultay yapılmalıdır," diyen Özgür Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel konuşmasının ardından partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar Sıfır Atık Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar

0: Oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Türkiye bu bayramda da dünyadaki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Kırgızistan ve Afganistan'la Afrika ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttığı belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Amasya, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Haberleri dinlediniz.

Seyir-i Sefer günlüğünde Kurban Bayramı tatilinin son gününde dünya elektronik müzik sahnelerinin muhteşem parçalarıyla yeniden birlikteyiz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semahat Şallı, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte TRT Radyo 3 Ankara Radyosu stüdyolarından bütün dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Sesin mekansal derinliğini felsefi bir boyutta işleyen Avustralyalı dünya müziği figürü Gavri ile başladı yeni Seyr-i Sefer günlüğü bölümü. Sanatçının kimi zaman loş ve güvenli bir liman, kimi zamansa uçsuz bucaksız, serin bir gökyüzü gibi her parçasıyla farklı bir duygusal coğrafyayı temsil eden kısaçaları yankılandı gecede. Gavri'yi Mayıs başı çıkan bu kısaçalardan parçası Carefully ile konuk ettik. Elektronik müziğin dünya müziğiyle buluştuğu noktada 30 yılı aşkın süredir bayrak taşıyan isim Toby Marx'a kulak veriyoruz şimdi. Banco de Gaia Proje adıyla tanınan İngiliz sanatçı, geçmişine taze bir bakış attığı son albümünde 1992 ile 2003 yılı çalışmalarına ışık tutuyor. Bu dönemdeki birçok parçasının yeni düzenlemelerinin de yer aldığı bu albümden İngiliz dub sahnesinin efsane ekibi Dreadzone'un elinden çıkan parça Glow Puppet yankılanıyor gecede. Sonra İtalyanların meşhur hiçbir şey yapmamanın eşsiz tatlılığı felsefesi notalara taşınıyor. Telaşın anlamını yitirdiği o çok özel anda karşımıza Akdenizli zarafetiyle caz, bossa nova ve Avrupa şansonlarından beslenen isim Sofia Hoffman çıkıyor. Şarkıcının bu felsefeden bahseden şarkısı Dolce Far Niente'ye dünya müziği camiasının dahisi Nitin Sahni eşlik ediyor.

Thomas Lehmer ve elektronik müzik dünyasının enerjik yüzü Snetic'le buluşuyoruz. Sessizliğin yeniden doğduğu yerdeki bu randevunun odak noktası ikilinin Nisan ortası çıkan albümü oluyor. Çalışmadan adeta yerçekimsiz bir boşlukta yankılanan parça Silence Return duyuluyor.

Portekizce konuşan Afrika ülkelerinde yerel müzisyenlerin işbirliğiyle şekillenen notalarla sürüyor macera. Güney Yarımküre'de yolumuz Güney Afrikalı kolektif Batuk'la kesişiyor. Grubun Mozambik ve Angola sokaklarından derlediği Afro House ve Bossa Nova ritimlerle dolu çalışması Nisan sonu kataloğumuza girdi. Albümden seçtiğimiz parça Cruzeiro do Sul adıyla müsemma bir takım yıldız gibi parlıyor gecede. Hemen sonra tozlu plak arşivlerinin kaşifi Luca Trevisi, Acid Jazz ve New Funk sahnesinin yepyeni örneğiyle çalıyor kapımızı. İtalya'da ve daha sonra dünyada LTJ Experience Proje adıyla tanınan yarım asırlık ses gurmesi, köklerine sadık kalarak şekillendirdiği taptaze teklisi isminin hakkına verircesine özünü koru, gerçekçi ol diyor. Gecenin en şık melodilerinden biri olan taze tekli Keep It Real duyuluyor.

Sofistike caz sınırlarını drum and bass ve new jazz elementleriyle harika bir şekilde harmanlamasıyla bilinen Zürihli proje Minus 8 geceyi hareketlendiriyor. Projenin merkezinde yer alan isim Robert Jan Mayer, ritmin hızlandığı, manzaranın bulanıklaştığı o yüksek frekanstan sesleniyor. Yapımcının son teklisi Weekend Fever, hızlı atakları ve enerjik bas hatlarıyla geceyi kırmızı renge bürüyor.

Londra sanat hayatının Afro Jazz ve Highlife tarzında en parlak ve heyecan verici kolektiflerinden biri olan Kokoroko, nefeslilerin eşliğinde yükselen notalarla konuğumuz oluyor. Grubun alameti farikası olan kusursuz trompet, saksofon ve trombon partisyonları yeni teklisinde yine başrolde. 13 Mayıs'ta çıkan teklide Batı Afrika gitarlarının o durmaksızın dönen ritmik yürüyüşleri eşliğinde Time and Time'ı dinliyoruz. Ara vermeden barok popla trip hop arasındaki sisli taş köprünün üzerinden seslenen New Yorklu proje Vespertina, melankolinin estetik gücünü iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir çalışmayla geliyor. İkilinin klasik yaylılar, elektronik dokular ve derin sinematik vokalle şekillenen şarkıları adeta gözü kapalı izlenen bir film hissiyatı bırakıyor ruhumuzda. Listemize Nisan sonu çıkan albümden kapanış parçası Hugo ekleniyor.

Alman endüstriyel post-punk ve dark wave sahnesinin 80'lerden beri ödün vermeyen ve kült figürlerinden biri olan Mona Mür'le gecenin sonuna ulaşıyoruz. Şarkıcının Alman asıllı Ukraynalı fotoğraf sanatçısı Miron Zovnir'le bahar ortasında raflarda yerini alan çalışmasından If I'm Still Around son melodilerimiz oluyor. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşk

aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı başlıyor sevgili dinleyenler. Programımıza Amerikalı piyanist B.G. Adair'in yorumladığı iki parçayla başlıyoruz. İlk olarak Moments to Remember albümünde yorumladığı Misty parçasını ve ardından Save the Last Dance for Me albümünde yorumladığı The Girl from Ipanema parçasını dinliyoruz.

Dalga sesleri Scuba'nın yorumladığı iki parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. İlk olarak dinleyeceğimiz parça Viva La Vida ve ardından dinleyeceğimiz parça Crazy in Love.

Şimdi dinleyeceğimiz parça Vinicius de Moraes'in şiirsel sözleriyle Antonio Carlos Jobim'in Bossa Nova inceliğini buluşturan Brezilya müziğinin en zarif romantik eserlerinden biri. Miuşa'nın sade ve içten yorumuyla dinliyoruz. Pela luz, dois olhos teus.

Piyanoda Massimo Farao, kontrbasta Nicola Barbon ve davulda Roberto Facchinetti'den oluşan Massimo Farao Trio'nun yorumcu Dennis King'le Songs with Love albümünde birlikte yorumladıkları parça var sırada. Sway.

TRT Radyo 3, gitarist Grant Green Jr., keyboard ustası Ruben Wilson ve saksafonist Leo Gandelman'ın birlikte yorumladıkları parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Cantaloupe Woman.

Sırada piyanoda Chick Corea, saksafonda Joe Henderson, kontrbasta Ron Carter ve davulda Billy Higgins'in birlikte yorumladıkları parça var. Mirror, Mirror.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Joe Henderson'ın yorumladığı Pedro's Time parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya cumartesi saat 23'te yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Franz Joseph Haydn'ın Opus 42 Re minör 35 numaralı yerli çalgılar dörtlüsünü ve Claude Debussy'nin koro ve orkestra için kaleme aldığı Nocturne'ler adlı eserini dinleyebileceksiniz. İlk bölüme ağırlıklı olarak film müzikleri üzerine çalışan Litvanyalı besteci Deividas Kukta'nın İşte Işık başlıklı koral eseriyle başlıyoruz. Yauna Muzika topluluğu seslendiriyor.

Litvanyalı 20. yüzyıl bestecisi Deividas Kukta'nın İşte Işık başlıklı eserini Vatstovas Augustinas yönetimindeki Yauna Muzika topluluğundan dinlediniz. 14. yüzyıldan Beliha adlı tek sesli anonim ezgiyle devam ediyoruz. Ensemble Unicorn seslendiriyor.

İstanbul Unicorn 14. yüzyıldan Beliha adlı anonim ezgiyi seslendirdi. Chopin'in 1841 yılında kaleme aldığı ve öğrencisi Pauline Denoye'ye ithaf ettiği Opus 47 La Bemol Majör 3 numaralı baladı var sırada.

Chopin'in 1841 yılında kaleme aldığı Opus 47 La Bemol Majör 3 numaralı baladını piyanist Annika Vavic seslendirdi. Antonin Dvorak'ın Opus 72 Slav Dansları serisinden Mi Minör 2 numaralı eserle devam ediyoruz.

Antonin Dvořák'ın Slav Dansları serisinden Mi Minör 2. eseri Juan Homena yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Joseph Haydn'ın 1785 yılında yayınlanan Opus 42 Re Minör 35 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü var sırada.

Franz Josef Haydn'ın Opus 42 Re minör 35 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Pavel Haas Kuartet seslendirdi. Handel'in 1735 tarihli operası Alcina'nın 3. perdesinden Mirestano Lelagrime başlıklı soprano aryasıyla devam ediyoruz.

Handel'in Alcina operasından Mirestano le Lagrime başlıklı aryayı soprano Nancy Argenta ve CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. Zygmunt Noskowski'nin Monyushka'nın İncileri adını verdiği orkestra için 15 şarkı serisi var sırada.

Zygmunt Noskowski'nin Monyushko'nun İncileri başlıklı orkestra için 15 şarkı serisini Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Avusturya Arşidükü Rudolf'ün klarinet, violonsel ve piyano için triosuyla devam ediyoruz.

Avusturya arşidükü Rudolf'ün Beethoven'ın erken dönem oda müziği eserlerine öykünerek yazdığı triyoyu Amici Oda Müziği topluluğundan dinlediniz. Claude Debussy'nin koro ve orkestra için kaleme aldığı 3 bölümden oluşan Nocturne'ler adlı yapıtı var sırada.

Debussy'nin Nocturne'ler adlı eserini NFM Kadınlar Korosu ve Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü William Hugh Albright'ın piyano için 1970 tarihli Ragtime stilinde yazdığı Sabah Hayalleri adlı parçayla sona eriyor.